0: insan sabısı. Ne var nang? Wangi. Wangi.
1: Wabo chukubi.
0: Vana kumigambo.
1: Yaliru.
0: Dala.
1: Chikwate audio.
0: Hey.
1: Hey.
0: Nkari, audio weri.